0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir. Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
1: Fant

0: biletle değişme şansı kazan.
1: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
2: Etraflı 997. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabrı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Hep dikkat. Kosmos'tan haber var.
1: Yepyeni poz kazan oyunu Kosmos'la kosmik şans senin elinde. 100 adet 10 bin manat ve minlerle diğer uduşlar Kosmos'ta seni gözlüyor. Ele indi istenilen Azer Loteriya satış noktalarına veya misli mentegelerine, market ve köşklere yakınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azer Loteriya kazandırır. Sen de oyna, sen de kazan. Kalk kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback. Kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalıq məbləğinə illik 7% gəlir kazanın. Kalk kartı pulsuz çatdırılma ilə online sifariş edin. Ətraflı 138. Kalk Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Kalk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.